0: Ya bistin axazım tel ya bistin dufazım geç yamıstı. Ah ah geç yamıstı. Ah ah geç yamıstı. Halimizdi bekti teme efçen salı her yeteme çevni her yed her yeteme keş gibi de dertli teme. Keş gibi de dertli teme. Keş gibi de dertli.
1: TRT Kurdi Radyo, Mala Müzika Kurdi.

poşi, tel seri qara poşi, tel seri qara poşi, sarım kenan nafroşi, hum hum beri vali, hum hum beri vali, tu bimri kurme vali, hum hum tori vali.

Saet xoş, Elend Hazım, Gudarin Aziz, Niha, mesajin ve ettin. Gutiye, selam aleyküm, roj baş, aleyküm selam, serçevez. Adem Diker, list, malam İstanbul'e, li xelke wan, çalberane me, ebe gime. Selav gutiye, serçeva, jihemi hacı sitraneke jimera lexin. İnşallah meştere lexin, Adem, li anha da reyze da şemli heye kerem.

0: Saat xoş, Deniz Toprak Gudar'ın aziz mesajı bir denk hatiye beriyok ve züve ilikim kaze juvara carak edin telefonu adresame anonskim bejim. Dışar WhatsApp'e bono mesajan 0-505-784-47-78 de Instagram'e de logoya me soruke u navu nişana me TRT Kürdi Radyo'ya. Kam vi dengi lehin juvara Antab hatiye Antaba Halebi Hunzanın he Antaba Serhad he bir ser karakisi ve Antaba Halebi hatiye Kurmancı ayı dışı bek Kurmancı sürücüye kagodar ki kerem ki
1: Rojman Şabani Abdullah az dilo keda iştara haber edin Nabi Mirahmet'e Cajnate Kurmanı Çüyi Biroz ve az kulfet ağa evin ağa Seda Işık ve hemdarın ser işge ve silah gelle Kürt silah

Rahma Xudel Tebe Saide Gabari Gudarin Aziz Adres Samed Instagram da TRT Kurdi Radio u telefona me 0505-784-47-78 Disa eme ser meqame govendi biçin beri xo bedin hela meraşe disa çafkaniyeke pır baş ku kurmanciya meraşe meqame geleki heja danin u sıtranen van çar aliye valet belav bun grup seyran eve beje yarek.

0: Saat xoş, grup seyran, guhdarin azizna, mesaj deniz vera mesajake bixwinem silav u rez jivara ez hacu bavê min Şeyh Musu bireye min Nuriye be hevra ji Mêrdînê diçin Stembolê wey serçava uğra veya xirêbe hûn bê qeza û bê bela bigihîjin ciyê xwe xwedê we neêşîne û bi silametî bigîne heskiriyên we dîsa mesajek hatiye Recep Pulat gotiye Selam aleykum keke Abdullah gutiye ve aleykum selam serçava tu bxirati Eid al-Fitr etayim bori mübarek ben serçava navxere dedi Selam bi tamam xebatkar internete kurdiye Jub Nevzat çiftçi jimara stranek lex naze kef hoş bim ji İzmir'e Recep Vani xostiye Emel lexin Recep le beriyatta kuş keke me keç keke biçuk jimara mesaj akşande ka denge ve emlexin jimara Oy başkanım
1: nazin az
0: Narim narim kukazım. Beli emeci nalin erer narim narim elekhim baver tayran eve bistiri upiş reji nevzat çiftçi kerem.
1: Narim

Saat xoş be Nevzat Çiftçi. Gudarin aziz Bawer Taylon Nevzat Çiftçi li ser hev istiran û Najî Ahmed Dîsa anonseke bikin bona peyamên ve bona mesajên ve. WhatsApp-a me 0505-784-47-78 Instagram-a me jî TRT Kurdî Radyo'ya hundikarın jimara binivisin. Keremkin hozan ekimeyi zaf cihati davet u dilana da navu dengevi her tim heye imat selime bistirin.

Vay saat hoş ve Burhan Toprak Gudarin Aziz Jibo mesajan WhatsApp'a me 0575 784 47 78 Heruha Instagram'e de logoya me soruke u adresa me TRT Kurdi Radyo Ya jikere me hoş me rabbe nevisinin An haji emecvara stranake klasik lehin Ez ne şaşvim gotinin ve yin seydaya cegerhünün Bu kel hevaniye baş nezalim de Gelek ki başlı hevaniye Kerem gün bahar hoşe.

Saat xoşbe gudarin aziz bernameya meya devam dike li ser müzika zindî, li ser müzika kelecanî, ronya roje. Em ejwara stranke din lexin vecere Murat Demirev bêje kê xostiye. Slav gutiye ez Mustafa Kartal kılamı dreze de bilaj bu kekemi çekan vere kekemini Mustafa Kartal xostiye keremkin Murat Demir bilaveşi.

Saata te xoş be İsa Hasan, saata te xoş be Nofaj stranike klasike edi Kevin Nabe. Gudan aziz mesajin wetin ji wane azad nivisandiye gotiye ku merhaba ji wane denivisim bola gele wane hemmi.

Eşkat Kemediyarî, Ciwan Hacı Gutiye Velat, li anhal berdeste me, li dini hazire azat eme veş daralekhin, u disa xuşka min Şevin Özkaray'a nivisandiye, ji geveri ji Yüksekova'ya gutiye, ez Şevin Özkara, Slavlu ve Serçava, bona min stranike une lekhin, bila hosta eme veşe, bila Ciwan Hacı lekhe kerem kin.

Saata ta xoş, keke ciwan, hostaya mey mezin. Gudarin aziz jibona mesajan, Instagram'e de adresa me, TRT Kurdî Radyo'ya logo'ya me. Soruke de WhatsApp'e de ji telefona me. 0505-784-47-78 ji İstanbul'e mesajı katıya keke mini Amer nivisande gotuya roj baş. Stranake Yakup yazıcı xevna şeve de beje şuha em nikarın silov lexin keke Sere sebe ancak hem ye govendi şahid erikin kavara şuna vermişler ra koma zerdeşte kal lehin bari hey bari baranek bari.

Saata ve her diyacı hoş be hem keke mini Mikail Aslan u hem jî xuşka mine Rewşan. Gudarin aziz mesajın vetin. Mamosta Slav Rez ez İbrahim Gültekin li bajara Colemerge kem diyari gotiye. Şükrü Rekani yari dilo meyreme gotiye. Epsit klan formata ve ya eveye. Sere sibe kumarif bo govendu şahiye lehenine. Şükrü Rekani jî dengbeje ki zahme jizine gotiye pismame mine. Yan jî Hozan Şervan. Milen Herika İbrahim Anhal berdesteme ne hazırın. Vaki din mesaj ekedin hatiye xuşkamın rojda nevisandiye gotiye ku dema tu çuy kerema xoj mera lehin. Le xuşka rojda formata me ya şahiye ya govende verin hem şuna ve komaçya lehin keçmeyro. Kerem kerim.

Vay, saat hoş be. Deng de dinle be. Gözlerin aziz, naha mesajın vettin. De Cöle Mirge İbrahim Gültekin. Gotiye Jumarra Khalil Xemgin Nekhin. Serçava mesoz da bu Amer Emejuir Aram Serhat. Xazal Elekhin. Piştüve inşallah. Kerem Kir Aram Serhat.

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama setli peçelo avan hozala ey Deja mı go hal korem yok o de de zilale

Sed ki ele sere tevle, sed miye dotine, sed efrontine, her çarlave me zevcine, ji ele, dibe diye bide bine şanarine.

Peyde çuvali ki binevşe binevşe radu pek Hurmin dikete beşne minani baş bazırgane sale De gol hele day eskani mecikaniya Diyarbakır'e çilu çarkani derbune lido